Galen şaşal kuyun aşın havaya kez. Ayı ayıçayım ne dedi? Çi maça ya havali kez okula. Uçum duvani maya limi maça guli ne çi. Uçum tohu sebaya. Sebaba.